ka sen barevim ser. Ka sen neririn ser. Nerir yete karoğ es ser. Berelen kez nver. Yerker ut sağı gner. Ut xur huşa mer. Ner muratsvat yerjan gutyan. Kalemiz mi daha?